bana dunuza, ah, vanga tave, kupega dunuza, vanga kutekla wa muamnoka, si pega dunuza, ah. Wachaini wana sevena za isigisa. Jika wa, ungwa mina, vanga na wana pega dunuza, hanzi kasi uya, ve kupega 2030, kasi, vajipa mcho pekla nzivini. Hika 15:06, Radio Msambiki, nana we tata, ungemele dunuza, kama mezama zama na usholela.